0: Life.
1: Live.
2: Tera.
3: Ya biz şey arıyoruz da böyle darbuka, böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya.
4: The city got crazy on a Friday. Tequila start giving